0: المساعدة الإنسانية ليست منا بل حق عالمي لا يمكن منعه. كانت هذه واحدة من الرسائل التي رفعتها الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تأكيد أن غزة تمثل اليوم اختبارا حقيقيا للضمير العالمي ومبادئ حقوق الإنسان. نستمع معا لما قاله رئيس منظمة أو منصة دعم فلسطين عثمان نوري، شاهدوا معي.
1: İnsani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bugün malum küresel insani yardım günü. İnsani yardım her zaman önemli, her vakitte önemli ama bazı günlerde önemli olan şeyleri bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İsrail onlarca yıldır Filistin'de uyguladığı işgal politikaları neticesinde Filistinlileri muhtaç ve mağdur hale getirdi. Son 3 yıldır da Gazze'deki ablukası ve işgali Gazze'de yaşanmaz bir duruma getirdi. İnsani krizle karşı karşıyayız. Yani insani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2025 yılında İsrail'in altına imza attığı bir ateşkes anlaşması var. Bu ateşkes anlaşması diyor ki her gün 600 yardım tırı İsrail'in de imzaladığı anlaşma Gazze'ye girecek. Ama girmiyor. Günde 50 tır giriyor, 60 tır giriyor, 100 tır giriyor. Yani
0: هذا ويؤكد منظمو الحملة أن فعالياتها ستمتد إلى دول أخرى حول العالم للمطالبة بإنهاء عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة وحث المجتمع الدولي على التحرك لضمان وصولها إلى المحتاجين. نشاهد سويا.
2: Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Bu vesileyle Türkiye'li sivil toplum kuruluşları olarak başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zor günler geçiren mülteciler, savaş mağdurları için bir araya geldik ve burada güçlü bir ses ile bütün dünyaya, mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine

0: before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تريتي عربي.

0: المساعدات الإنسانية ليست منا بل حق عالمي لا يمكن منعه. كانت هذه واحدة من الرسائل التي رفعتها الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تأكيد أن غزة تمثل اليوم اختبارا حقيقيا للضمير العالمي ومبادئ حقوق الإنسان. نستمع معا لما قاله رئيس منظمة أو منصة دعم فلسطين عثمان نوري، شاهدوا معي.
1: İnsani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bugün malum küresel insani yardım günü. İnsani yardım her zaman önemli, her vakitte önemli ama bazı günlerde önemli olan şeyleri bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İsrail onlarca yıldır Filistin'de uyguladığı işgal politikaları neticesinde Filistinlileri muhtaç ve mağdur hale getirdi. Son 3 yıldır da Gazze'deki ablukası ve işgali Gazze'de yaşanmaz bir duruma getirdi. İnsani krizle karşı karşıyayız. Yani insani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2025 yılında İsrail'in altına imza attığı bir ateşkes anlaşması var. Bu ateşkes anlaşması diyor ki her gün 600 yardım tırı İsrail'in de imzaladığı anlaşma Gazze'ye girecek. Ama girmiyor. Günde 50 tır giriyor, 60 tır giriyor, 100 tır giriyor. Yani
0: هذا ويؤكد منظمو الحملة أن فعالياتها ستمتد إلى دول أخرى حول العالم للمطالبة بإنهاء عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة وحث المجتمع الدولي على التحرك لضمان وصولها إلى المحتاجين. نشاهد سويا.
2: Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Bu vesileyle Türkiye'li sivil toplum kuruluşları olarak başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zor günler geçiren mülteciler, savaş mağdurları için bir araya geldik ve burada güçlü bir ses ile bütün dünyaya mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine, mültecilere acil insani yardımların ulaştırılması hususunda bir çağrıda bulunduk. Tabii Filistin, Gazze bu anlamda İsrail'in büyük zulmü altında maalesef zor günler geçiriyor.
3: Aslında dünyanın dört bir yanında insani yardımın ulaşmadığı, insanların en temel hak ve hürriyetlerine ulaşamadığı bir dünyanın kalmadığını haykırmak, onu konuşmak, bu müjdeyi tüm insanlığa vermek isterdik. Fakat gelin görün ki dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda bugün çocukların parçalandığı, anne babaların gözyaşı döktüğü, feryatların göğe ulaştığı bir zamanı yaşıyoruz yine her zamanki gibi. Çünkü hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. Zalimler zulmünün peşinde ve her gün katsayısını arttırarak zulmü maalesef yeryüzüne yayma çabası içerisindeler.
0: اختيار اليوم العالمي للعمل الإنساني لإطلاق هذه الأصوات لم يكن إذن مشاهدينا الكرام مصادفة، في وقت يدفع فيه العاملون في الإغاثة أنفسهم ثمنا متزايدا خلال الحروب والأزمات حول العالم. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فقد قتل 350 عاملا في المجال الإنساني خلال عام 2025، من بينهم 100

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
4: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
5: بالموت يا احنا.
6: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.